ngayina marata kholunu kyona fela ile rata o bona na batlo rata o bona ntse ya gele re ke strata bona re ka diphasha o ke ile rata.